0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A régió és a világ.
2: A régió és a világ
1: legfrissebb információi.
3: A műsorunk folytatásában az Interetno Fesztiválra látogatunk ki. Pontosabban az Interetno Fesztivál érkezett a stúdióba, annak is a fellépői közül a török fellépők, ugyanis a török kultúra varázsa érkezett az Interetno Fesztiválra, és a stúdióban köszöntöm három vendégünket, plusz ugye egyet, a fordítót. Szia, Maja!
4: Jó napot kívánok!
3: Hát megkérném akkor a vendégeinket is, hogy ők is mutatkozzanak be pontosan, honnan érkeztek.
5: Please introduce yourself and where you came from.
6: Kendinizi tanıtmanızı ve nereden geldiğinizi öğrenmek isteyeyim.
7: Merhabalar, adım Şeref Kurt, Harmoni Dans ve Halk Oyunları Topluluğu'nun genel sanat yönetmeniyim. İstanbul'dan geliyoruz. Geleneksel Türk kültürünü dünya üzerindeki tüm ülkelerde festivallere katılarak tanıtmaya, onu yaşatmaya çalışıyoruz. Amacımız sadece kültürümüzün geleneksel kısmına hizmet etmek ve bunu nesilden nesile aktarmak. Umarım bu konuda Interetno Festivali de bizim için bir alan açmış oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz.
6: First of all, his name is Şeref Kurt and he is the general art director of Harmoni. And we're coming from Istanbul. We aim to inform people about the Turkish culture and help people live it and make it live from generation to generation. And we hope that this festival will help us to reach more people throughout the world.
5: Szóval fő koreográfusuk és művészeti vezetőjük Şeref. A táncklubnak a neve Harmoni. Isztambulból érkeztek, és a fő céljuk az, hogy minél több emberhez eljusson a török kultúra, és megismertessék velük a hazájukat.
3: Nekem egyébként úgy tűnik, valószínű, hogy csak a filmekből, hogy Törökországban szinte minden családnak fontos, hogy a kultúrájukat ápolják, tehát hogy szinte mindenki vagy néptáncos, vagy a kultúra más ágában szerepel.
5: Do you think that it's very important in every Turkish culture, in Turkish culture that families share about their home, not only folk dancers but in general basically.
6: Ailelerin kendi içerisindeki paylaşma kültürünü soruyor. Hani sadece halk danslarının mı çok önemli olduğu, yoksa genel olarak da ailenin önemiyle ilgili bir şeyler soruyor.
7: Tabii ki de sadece halk dansları önemli değil. Bu sadece onun bir parçası. Geleneksel kültürden bahsettiğimiz kısım, çocuklarımıza özellikle yemeklerimiz, giysilerimiz ve insanlara, özellikle büyüklerimize karşı olan tutumlarımız ve geleneksel yaşam tarzının uzaklaşmadan bu bilince sahip olarak, aynı zamanda moderniteyi de takip ederek çocuklarımıza aktarıyoruz. Aile oluşumlarının içerisinde sadece halk dansları yok.
6: From what we say from passing from generation to generation, we mean by that it's not only the folk dance, but it's only a part of it. What we aim is by doing this, we try to teach our younger generation how our culture work, how traditions work, and how our foods and clothes came together, how we act around our elderly, the whole family around, and we just don't really focus on generation as well. We try to teach our younger generation in a modern way as well.
5: Szóval a fő cél az, hogy generációról generációra öröklődjenek a szokások és a modor. Itt nem csak a néptáncra gondolnak, hanem arra is, hogy hogyan tiszteljék meg az idősebb rokonokat, vagy általánosságban az idősebb embereket, és ezt próbálják minél egy modernebb módon, hogy emészhető legyen a fiatalabb generációnak.
3: Ez nagyon szép. Ugye most már az InterEtno Fesztivál harmadik napjánál tartunk. Mit láthatott, és mit láthat a közönség tőlük, tehát ma, illetve vasárnap?
6: As is the third day of InterEtno Festival, for you guys is the second one, but what can the audience expect from you guys today and tomorrow as well?
0: Sizin için ikinci gün, genel olarak üçüncü gün ama seyirci ne bekliyor izlerken, hani ne izleyecekler, sizinle ilgili birazcık onunla ilgili bilgi istiyorlar.
7: Biz 7 bölgeden oluşan bir ülkeyiz ve 81 tane farklı şehrimiz var. Ve her şehirde farklı oyunlar, farklı kostümler, farklı yemekler ve farklı bir kültürel etkileşim var. Bu sebeple biz buraya geldiğimizde yaklaşık olarak 6-7 tane bölgemizin oyunlarını bir araya getirerek yansıtmaya çalışıyoruz. Bugün şehirde ikinci günümüz. Bu akşam 4 tane farklı performansla sahne alacağız. Bu anlamda kültürümüzü ve geleneksel giyim kuşam kıyafetlerimizi çok daha rahat bir şekilde aktarmaya ve tanıtmaya çalışacağız. Bizi izlemek isteyenleri akşam saat 8.30'da şehir merkezine bekliyoruz.
6: We are a country of 7 regions and 81 cities. And each city and region has different cultures, different clothes, different place. And we were able to gather 6 to 7 different performances from these regions so that people can see how different our cultures are within one country. We will be doing 4 performances tonight, and we will be able to show our cultures and how different our clothes are according to the different cities. We wait for everyone around 8:30 when we will be performing.
5: Szóval Törökország 7 régióból és 81 városból tevődik össze, és nekik ugye az a céljuk, hogy minden városból meg régióból minél többfajta táncot össze tudjanak gyűjteni. Ma 8:30 lépnek fel, és 4 különböző koreográfiával készülnek, mind külön-külön fajta stílussal.
3: Ez igen, és illetve majd vasárnap is láthatjuk őket, tehát a holnapi nap folyamán. Innen merre vissza az utuk, tehát amikor vége van az InterEtno Fesztiválnak, akkor hazamennek, vagy viszik tovább a fesztivált?
6: So after you leave Subotica, where are you going? Where does the road take
0: buradan
6: you?
0: Buradan döndükten sonra nereye gidiyorsunuz? Yol nerede
2: bunu
0: diyor?
2: Buna cevap vermeden şunu sorar mısın? Şeyini sormak istiyorlar orada. Kültürel anlamda hangi festivale gidiyor musunuz anlamına soruyorsa, bizim bundan sonraki hani 3-4 günlük şeyimi soruyorlar.
6: Do you mean by another festival or our personal road trip?
8: Yes, I mean, you have the road trip, of course. Yeah. You can talk about it. But if there's another festival you are going after this one, then talk about that as well.
2: Mesela,
0: başka bir festival varsa anlatabilirsiniz ama kendi yolculuğunuzda da söyleyebilirsiniz.
7: Buradan ayrıldığımızda öncelikle Balkanlarda diğer şehirleri de, ülkeleri de gezeceğiz. Novi Sad, Belgrad, Bosna Hersek, Arnavutluk,
2: Karadağ
7: ve Makedonya'yı gezip ülkemize öyle döneceğiz. Sonra İtalya'da düzenlenecek olan bir festival var. Oraya davet edildik. Orada da yine kendi kültürümüzü tanıtmak için katılım sağlayacağız. Ve bizim ülkemiz yüz ölçümü olarak büyük ve çok fazla şehir olduğu için her şehirde de muhakkak festivaller düzenlenir. Önümüzdeki dönemde gözüken iki festival, Edirne, Meriç Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu festival. Oraya da kendi ülkemizin içinde olan bir festival olmasına rağmen katılacağız.
6: So first of all, as our personal, as a group, we will be visiting other cities such as Belgrade. We're going to be visiting Bosna Hersek, Albania, Montenegro, and Macedonia. We were invited from Italy for another festival. We will try to show our culture in there as well. And after that, since Turkey is a very big country, there are a lot of festivals inside Turkey as well. And we were invited from another festival in Edirne. And we will be attending that as well.
5: Szóval ezután terveznek egy körutat tenni, elmenni Belgrádba, Albániába, Bosznia-Hercegovinába, illetve még meghívták őket egy olaszországi fesztiválra, és szintén mivel Törökország egy óriási ország, ezért ezen belül is rengeteg fesztivál és esemény van, és ezek közül is az egyik városba meghívást kaptak.
3: Tartalmas egy nyaruk lesz. Egy nem ide vágó kérdés, hogyan készül az igazi török kávé?
8: So it's a really special question. Mm-hmm. How is traditional Turkish coffee made?
6: Two coffees nasıl yapılır?
2: Bu arada şeyi söyleyeceğim. Türk kahvesi bir şey yok. Türk kahvesi bir teknik ya. Pişirme tekniği. Onu söyle özellikle. Tamam.
7: Şöyle. Türk kahvesinin aslında sizin kahvelerinizden çok farklı bir yanı yok. Sadece pişirme tekniği farklı. Ve onun özellikle içinde bulunduğu aromalar farklı bir tat veriyor. O yüzden de böyle ülkemizin bir simgesi haline geldi. Türk kahvesi olarak. Aslında kahve olarak değil, pişirme tekniği olarak bizim simgemiz.
2: Şeyi söyler misin daha orada çevirirken? De ki Türk kahvesini pişirme tekniğiyle ilgili bilgi vermiyoruz burada. Özellikle gelip Türkiye'de tatmanız için diye de özellikle söyle.
6: So first of all, it's not very that different how Turkish coffee is from your normal coffee. The main difference is the cooking technique, is how we may make it, which we cannot talk about it here. You have to come to Turkey to try it. But mainly it's because how we make it gives it a different aroma.
5: Szóval nem magában a kávéban rejlik a titok, hanem az elkészítési módjában. És hát ezt nem fogják elárulni, hogy ez hogy is történik, ezért el kell utazni Törökországba, hogy személyesen kipróbálják.
6: And I would like to add something. If you make a Turkish coffee for someone, it has a history for 40 years.
7: Pişirme tekniğinden dolayı olduğunu söylemek lazım. Pişirme tekniği zor olduğu için ikram edildiğinde hatır sahibi olunmuş.
2: Hatır sahibi çok.
6: Since it is very hard to make, if somebody makes a Turkish coffee for you, you kind of owe them for 40 years. It's something like that.
5: Szóval, hogyha valaki török kávét ad neked, ez ugye egy nagyon hosszú procedúra, és ez egy ilyen, hát mondásszerűség, hogy 40 évvel tartozol neki.
3: Az igen. Köszönöm az információt, és köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba, tehát akkor ma este 20 óra 30-kor, illetve vasárnap 22 órakor az Interetno Fesztivál fellépői között Törökország várja a nézőket ide az Interetno Fesztiválra.
6: Thank you for coming here and we're looking forward to your performance. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Performansımızı izlemek için sabırsızlanıyoruz.
7: Bizi davet ettikleri için ve bize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Hem Sputnik'a halkına hem de bizi ağırlayan İnternet Festival görevlilerine,
2: organizasyon
7: komitesine ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz.
2: Aynı zamanda onları da Türkiye'ye bekliyoruz.
7: Evet. Tamam, şey de söyleyelim muhakkak. Kendi ülkemizde yapılacak olan ve organizatörlüğünü kendimizin yaptığı, Harmony Dance olarak yaptığımız festivallere, internetlere ve festivalden muhakkak gruplar davet etmeyi ve onları da beklediğimizi dile getiren bir şekilde toparla.
6: We also would like to thank you for having us and for your hospitality, not only you, but the whole organization and the whole Subotica people. And we will also like to say when we have our festivals in Turkey as Harmony, we would like to have you guys dance with us as well.
2: On the stage.
6: On the stage all together, yeah.
4: Szóval ők is köszönik a meghívást. Nagyon jó érzés volt itt lenni, és várják, hogy mindenki láthassa a fellépéseiket, és meghívnak mindenkit egy közös táncra Törökországba.
3: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük.